Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 13 Ekim 2026 Salı bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve salı sabahınıza. Ama bugünün gündemi elbette hava şartları. Çünkü bugün itibariyle, hatta şu an itibariyle sıcaklıklar 6 ila 8 derece arasında düşecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerler var. Bir anda yazdan sonbahara geçiyoruz. Aman dikkat, ayrıntıları yayında paylaşacağım elbette. Sosyal medya hesaplarımızı da bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım salıya.

0: Hayattan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Yöneticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: içerisinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bugün için AKOM'un ve uzmanların günlerdir uyarıları var biliyorsunuz. Hazırlıklıyız bence buna. Yazdan sonbahara çok sert bir geçiş yaşanıyor çünkü. Yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor bugün ve neredeyse hafta boyunca etkili olacak. Bu sağanak yağışlarla beraber sıcaklıklar da düşüyor. Bugün yurdun pek çok yerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar da 11 ila 20 derece arasında. Oldukça geniş bir yelpaze tabii, 11 ile 20 arasında. AKOM'unsa İstanbul'da sıcaklıkların birkaç gün içinde 8 ila 10 derece birden gerileyeceği şeklinde bir uyarısı var. Hatta perşembeden hafta sonuna doğru sıcaklıklar artık 17 derecelerde görülecekmiş. Cuma, cumartesi, pazar içinde yerel ya da hafif yağmur ihtimali var İstanbul'da. Yani sabah, bu sabah şu an evden çıkarken şemsiye kadar böyle daha kalın bir mont almakta da fayda var diye anlıyorum ben. Koruyun kendinizi.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerden Çelik, müzikseverleri geçmişe götürecek özel bir sürprizle gündemde. Çelik'in 1995 yılında yayınlanan ve müzik kariyerinin unutulmaz çalışmalarından biri olarak hatırladığımız Benimle Kal albümü, yıllar sonra plak formatında yeniden hayat buldu. Albümde Çelik'in yıllar boyunca dillerden düşmeyen Nazına Ölüyorum, Benimle Kal, Sevemem, Hercai, Sevdalı Çiçek, Kanım Kaynadı, Affedersin, Yapmazsın, Dilberim ve Atam gibi şarkıları yer alıyor. Ve Funda Arar'ın Tüm Şehir Duydu albümünün ilk klibi yayınlandı. 10 şarkıdan oluşan albümün prodüktörlüğünü ve müzikal mimarlığını Funda Arar'ın kariyerindeki sayısız şarkıya hayat veren Febio Taşel üstleniyor. Müzik dünyasındaki gelişmeleri, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: Daner güvencesiyle.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'de.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: hivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
6: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
5: 2 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
8: Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 1 numara.
9: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen o.
12: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
13: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
14: Tep o kadar iyi ki Tep.
15: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Salı günündeyiz. Tiyatro sezonu açıldı. Malum şahane oyunlar var. Hemen birkaçını önermek, hatırlatmak istiyorum. Satıcının Ölümü Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. 25 yıl aradan sonra tiyatroya dönen Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor'a Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karstoğlu ve Beyti Engin'in eşlik ettiği oyun geçtiğimiz sezon kapalı gişe sahnelenmişti. Başarılı oluyorsam değerliyim düşüncesinin bir insanı ve ailesinin nasıl tükettiğini anlatıyor Satıcının Ölümü. Salih Baydemci'nin tek kişilik oyunu Sesler 14 Ekim'de Unique Hall'de izleyiciyle, tiyatro severlerle buluşacak. Yine Şener Şen'in yıllardır kapalı gişe oynanan, 1970'lerin Türkiye'sindeki sınıfsal değişimi bir mutfak üzerinden anlatan Zengin Mutfağı oyunu da 25 Ekim'de yine Unique Hall'de sahneye konacak. Belki görmek istersiniz.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metinra'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları söz konusu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sıcak bir gelişme, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. 2 başkan yardımcısı dahil 25 kişi için gözaltı kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor, otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 24, Bursa sağanak yağışlı 23, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılılar Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

Bu akşam Tuzlu Kahve akşamı. Her hafta bir başka sürprizle izleyici karşısına çıkan dizide bu akşamın sürprizi de kim biliyor musunuz? Süperstar Ajda Pekkan. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri bekleyen sürprizlerden biri Ajda Pekkan'la Binnur Kaya'nın aynı sahnede buluşması. Binnur Kaya'nın hayat verdiği hatun karakteriyle bir araya geliyor Süperstar ve köyde halay çekecekler birlikte. Ajda Pekkan'ın set görüntülerinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da şu: seslendirdiği şarkı ünlü sanatçı annesinin sözleriyle anılan o meşhur Tuzlu Kahve şarkısını seslendiriyor. Tuzlu Kahve bu akşam Star TV'de, unutmayın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: 1878'den beri.

0: Kardan El güvencesiyle.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi

0: kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
7: Bambi'm var benim.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytier.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
12: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Umran Oto Ekspertiz.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Turbo Akü. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Birkaç konser önerim var. Harbiye'de açık hava sezonunun artık son dönemlerindeyiz ve Teoman Perşembe akşamı Cebin Topsuz Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. Bugün itibariyle İstanbul'da yağış beklentisi var biliyorsunuz. Perşembe akşamı da yağışın durumunu, saatini bir kontrol etmekte fayda var. Konser saatinde yağış varsa da Harbiye'de hem yağmurluk dağıtıyorlar hem de siz de mutlaka kendiniz için bir yağmurluk, bir şemsiye götürürsünüz ama yağmurda Harbiye'de bir konser çok keyifli oluyor, benden söylemesi, gözünüz korkmasın. Londra'da önemli bir başka konser var. Geçtiğimiz günlerde ilk tamamen İngilizce şarkısını yayınlayan Manifest grubu 16 Ekim Cuma akşamı AVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserini verecek ve yayınlandıktan sonra yaklaşık 1.9 milyon kez dinlenerek malum platformun global listesine 46. sıradan giren Tralala'yı da ilk kez burada canlı söyleyecekler. Ben şarkıya bayıldım. Yolunuz açık olsun. Şimdi ise Mabel Matiz'de devam ediyoruz. Umrum Dışı, popun kralı Kral Pop'ta.

Hafta sonu tişörtle dolaşırken hemen montlara döndüğümüz bir gündeyiz. İstanbul'da sıcaklığın kısa süre içinde yaklaşık 8-10 derece birden de gerilemesi bekleniyor. Dolayısıyla birkaç uzman önerisi hatırlatmakta fayda var. Uzmanlar diyor ki bir anda çok kalın giyinmek yerine katmanlı giyinin. Gün içinde değişen sıcaklığa göre bir katı çıkarıp yeniden giyebilmek vücudun ısı dengesini korumayı kolaylaştırır. Yeterli su içmek, düzenli uyumak ve özellikle astım ya da kalp damar hastalığı olanların soğuk ve kuvvetli rüzgarda ani yoğun egzersizden kaçınması öneriliyor. Sonbaharın asıl alameti farikası da soğuktan çok hızlı değişime hazırlıksız yakalanmak malum. Soğuk ve kuru hava burun, boğaz ve solunum yollarındaki koruyucu yüzeyleri kurutabiliyor. Daha uzun süre kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunduğumuz için de solunum yolu virüslerinin yayılması kolaylaşıyor. Yani üşüdüm, hasta oldum değil, tüm faktörler bir arada etkili. Dolayısıyla da kendinizi iyi koruyun bu dönemde özetle.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Sardan El güvencesiyle.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Nisan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister o. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şapı Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet.

13 Ekim 2026 Salı bugün. Barcelona takımı şu an İstanbul'da biliyorsunuz. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Lamine Yamal'la rakibe karşı oynanacak maç saat 22'de başlıyor. Bir yandan da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor. Muhteşem olmaz mı gerçekten? Barcelona'da maç öncesi önemli eksikler var. Brezilyalı yıldız Rafinha ve Danimarkalı oyuncu Christensen sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Bakalım bu akşam Rams Park'ta neler yaşanacak? Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. NTV Haber portalından aktaralım detayı. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon. 25 kişi gözaltına alındı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Yine önemli bir başlık TRT Haber'den, iki şoför tutuklandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Devam edelim Milliyet'in manşetiyle. Terörün şah damarı boşalıyor, terörsüz bölgede yeni gelişme. Ayrıntı şöyle: PKK hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metinan'ın Baze bölümündeki 4 barınma alanını boşalttı. 4 bölgenin geçiş noktası olan Metinan'ın boşalması süreç için olumlu değerlendirildi. Sabah'ta da manşet: milletin hakkı kırmızı çizgimiz. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesidir. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecektir ifadelerini kullandı. İzmir'e mega proje müjdesi yine ilk sayfadan bir başlık Sabah'ta. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini verdi. Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavi Şehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro olacağını açıkladı. Ve Hürriyet'e bakıyoruz şimdi de. Bir koyup iki aldın, sana para yok manşet Hürriyet'te. Cevdet Yılmaz ödemelerin nasıl yapılacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı. Siz gittiniz diyelim, bir fondan bir pay aldınız, 1 milyon para yatırdınız, ana paranız 1 milyon, sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim, arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda, biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Sırada Sözcü var. Manşet Sözcü'de çarklar durdu, fabrika satılıyor. Üst başlık 830 milyar liralık fon depreminin artçısı sanayiyi vuruyor. Maliyetleri patlayan, kredi musluğu kapanan sanayici için fon krizi son damla oldu. Bazı şirketlerin fonda parası kalırken satılık fabrika ilanlarındaki artış dikkat çekti deniliyor detaylarda. Uyarılar peş peşe geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat. En son haberden bu başlıkta ayrıntısını aktaralım. Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bugün itibarıyla İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların özellikle perşembe günü metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında düşerek mega kentten yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Haftanın ikinci okul ve iş günündeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Evet, bugün aslında önemli ve değerli bir gün. Çünkü tarihte bugün 13 Ekim 1923'te Ankara Türkiye'nin başkenti oldu. Aynı zamanda uluslararası afet risklerinin azaltılması günü. Bunlarla ilgili konuşacağız. Siz de yayınıma eşlik edin lütfen. 0533 781 74 74. Başlıyoruz.

Cari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan

0: ettin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar.

0: yapacaksın.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. 1878'den beri. Komili komili.

0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

Deniz tutkunlarına, tekne meraklılarına ve denizcilik sektörünü yakından takip edenlere çok güzel bir haberim var. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Bodrum Boat Show 14-18 Ekim tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl fuarda denizde ve karada 250'den fazla tekne, 500'ün üzerinde marka ve 200'e yakın katılımcı yer alacak. Organizasyonun 25 bine aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Üstelik fuarda yalnızca tekneler değil, mega yatlar, deniz motorları, tekne ekipmanları, su sporları ürünleri ve denizcilik teknolojileri de ziyaretçilerle buluşacak.

Bak, Bodrum Limanı'nın büyük teknelere sunduğu avantaj sayesinde 35 metrenin üzerindeki süper yatlar ve mega yatlar da fuarın dikkat çeken parçaları arasında olacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören organizasyon bu yıl daha geniş bir alanda denizcilik dünyasının önemli markalarını bir araya getirecek. Bodrum Boat Show'un hedefi ise yalnızca bir tekne fuarı olmak değil, Bodrum'un uluslararası denizcilik alanındaki konumunu güçlendirmek, turizme katkı sağlamak ve bölge ekonomisini hareketlendirmek. Kısacası Et Fuarcılık Organizasyonu'nda Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında sizleri bekliyor. Haberin devamı ve tüm ayrıntılar için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.

Türkiye genelinde bugün hava bölgelere göre değişiklik gösterecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte yer yer yağmur var. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Zonguldak ve çevrelerinde yaşayanların gün içinde kısa süreli yağışlara karşı hazırlıklı olması iyi olur. Tabii yağış olduğunda özellikle İstanbul'da trafik iki katına çıkıyor. Bugün biraz zorlu geçebilir. Ama siz radyonuzun sesini açın, trafiğe aldırış etmeden, müziğe eşlik ederek günün tadını çıkarın. Biliyorum trafikte bunu yapmak biraz zor ama madem trafiğin içindesiniz yapacak bir şey de yok. Bu şarkıyı trafikte olan tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum. Crush, benim olsana.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. 6-5-4-3-2-1 her 6-4.

0: sigortaya emanet ediyor.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin...

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlarıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
3: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

Bugün takvimler 13 Ekim'i gösteriyor. Yani bu ülkenin kaderini değiştiren önemli bir kararın yıl dönümü. 13 Ekim 1923. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Bir düşünün, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinden umudun, direnişin ve bağımsızlığın mücadelesinin merkezlerinden biri olan Ankara artık yeni bir devletin kalbi olacaktı. Ankara sadece bir şehir değildi. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının, vazgeçmeyişinin ve kendi geleceğine sahip çıkışının simgesiydi. Bugün Ankara'nın sokaklarında yürürken belki sıradan binalar, caddeler görüyoruz. Ama o şehrin hafızasında büyük bir mücadelenin izleri var. Ve bize hatırlattığı çok önemli bir şey var. Bazen bir ülkenin geleceği zor zamanlarda alınan cesur kararlarla şekillenir. 13 Ekim, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Evet, Pop'un kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Konuğumuz Ankara Echoes.

0: Sabah Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
2: Top, top, kral, top.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, yeni saate adım attık. Önümüzde kocaman bir saatimiz daha var. Bu arada Almanya'dan bir dinleyicim Cemre şöyle bir mesaj yazmış. Türkiye'deki aileme buradan günaydın demek istiyorum. Aradaki mesafeyi bazen bir şarkı öyle güzel kapatıyor ki, iyi ki varsınız demiş. Sen de iyi ki varsın Cemre. Seven ailesine o zaman Cemre'den bir şarkı armağan ediyorum. Bizi şu anda yurt dışında dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Manifest toz pembe sizin için.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Vodafone kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim. Her
4: güzele. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü hem de uluslararası afet risklerinin azaltılması günü. Evet, 2026 yılının teması çok anlamlı. Dayanıklılık evde başlar. Çünkü ev dediğimiz yer kendimizi en güvende hissettiğimiz

Hayatımız orada akıp gidiyor. Peki evimiz gerçekten güvenli mi? Bir deprem anında ne yapacağımızı biliyor muyuz? Ailemizle bir buluşma noktası belirledik mi? Acil durum çantamız hazır mı? Dolaplarımızı ve devrilecek eşyalarımızı sabitledik mi? Bunlar korkmak için değil, bilinçlenmek için sorulması gereken sorular. Afetlere karşı hazırlıklı olmak yalnızca kurumların değil, hepimizin sorumluluğu. Unutmayın, afetlere karşı hazırlık sonrasında değil, öncesinde başlar. Ve bazen hayat kurtaran en önemli karar bugün aldığımız küçük önlemlerdir. Belki de bugün hepimiz için harekete geçme zamanıdır. Lütfen ihmal etmeyin. Pop'un kralı.

haftanın ikinci günündeyiz ve bu akşam ne yapacaksınız? Evet, doğru cevap. Tuzlu Kahve'yi izleyeceğiz. Çok güzel bir bölüm olacak. Çünkü süperstar Ajda Pekkan, Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'ye sürpriz konuk oluyor. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti. Ben merakla bekliyorum. Tuzlu Kahve'yi kesinlikle kaçırmıyorum. Çünkü çok eğleniyor ve kendimi o diziyi izlediğimde niyeyse çok iyi hissediyorum. Peki o zaman akşam Star TV'de 20'de başlayacak Tuzlu Kahve'yi sakın kaçırmayın.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla

Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya

ve gitme vakti. Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Güzel ve keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın yine tabii ki aynı saatte, saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumun başında olacağım. Yarına kadar kendinize, sevdiklerinize çok ama çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir salı sizin olsun. Ve unutmayın, gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılarla her nerede olursanız olun, Kral Pop Radyo aracılığıyla sizlere eşlik etmeye devam edecek. Kulağınız, gözünüz bizde olsun. Hoşça kalın. Live.

0: Belliona'dan el güvencesiyle.
1: Belliona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Belliona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Belliona.com.tr ve Belliona bayilerinde. Kaçırmayın. Gibi.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Kaşar, sütaş kaşar, ekmek arasında aklın şaşar.
2: Makarnada duyan koşar.
1: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar, sütaş kaşar.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılılar Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaret

...üretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
2: BBVA. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ankara Eti Meskut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 5'i belediye görevlisi, 25 kişi gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metina'daki 4 kampı boşalttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayı içinde yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Fon soruşturması üzerinden muhalefeti hedef alan Bahçeli, muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmektedir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor, otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 24, Bursa sağanak yağışlı 23, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılılar Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Afop'ta beraberiz. Ben Mert Rızçuklu. Güzel şarkılarla devam ediyoruz. Keyfimiz yerinde olsun istiyoruz değil mi? Ama hayatın gerçekleri de bir taraftan devam ediyor tabii. Mesela alışverişte olanlar var mı şu anda? Şöyle bir düşünün. Son zamanlarda markette bir ürün beğeniyorsun. Fiyatına bakıyorsun. Fakat sonra tekrar yerine bırakıyorsun. Oluyor mu bu? Ya da bir alışveriş merkezinde.

Kesin bir şeyler beğendin, tam alacaksın, kasaya gitmeden yerine bırakmak. Artık yalnızca ne istediğimizi değil, neye gerçekten ihtiyacımız olduğunu hesaplamaya başladık. Tasarruf diyoruz ya, artık nasıl tasarruf edeceğimizi şaşırdık. Bir yandan da sürekli hesap yapmak yoruyor insanı, öyle değil mi? Çünkü bazen istediğimiz şey büyük bir şey değil, aslında küçük bir keyif. Ama yine de bir hesap etmek zorunda kalıyorsun. O yüzden bugünlerde birbirimizin harcamalarını kolayca yargılamayalım bence. Herkesin bütçesi, önceliği, şartları başka ne de olsa. Birinin gereksiz gördüğü şey, diğerinin uzun zamandır kendine ayırabildiği tek küçük mutluluk olabiliyor.

Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: hivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'le bağlan hayata.
5: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Sizin

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta müziğin keyfi çıkarken hayatın temposu da devam ediyor. Hem de nasıl? Nasıl devam ediyor gerçekten? Bir çalışanlara soralım mesela. Sizce aynı iş yapan iki insan gerçekten aynı şartlarda çalışıyor olabilir mi? Ha? Hayır diyenleri duyar gibiyim. Evet diyenler, peki birinin evi iş yerine 10 dakika, diğeri 2 saat yolda geçiyorsa. Birisi eve gidince dinleniyor, diğeri çocuk, yemek, aile sorumluluklarıyla ikinci mesaiye başlıyor mesela. Sonra ikisinden de aynı enerji bekleniyor. Biraz adaletsiz değil mi bu? Elbette işin gerçekleri var ama herkesin hayatı da yalnızca mesai saatlerinden ibaret değil. Belki hayatımızdaki o çalışma ortamlarını yönetirken biraz bunu görmek gerekiyordur. İnsanları eşit değerlendirmek önemli ama herkesin de aynı şartlara sahip olmadığını unutmamak lazım.

Şarkılar güzel, müzik devam eder ama arada biraz da konuşalım istiyorum sizinle. Son zamanlarda dikkatinizi çekiyor mu? Herkesin her konuda bir fikri var. Özellikle sosyal medyada bir konu açılıyor. Daha cümle bitmeden herkes cevap vermeye başlıyor. Peki gerçekten dinliyor muyuz? Birbirimizi dinliyor muyuz? Bazen tartışmanın amacı anlamak olmaktan çıkıyor. Haklı çıkmaya dönüşüyor. Genelde yapıyoruz bunu. İnsani bir şey. Oysa birini dinlemek onunla aynı fikirde olmak anlamına gelmez. Aynı fikirde olmayabiliriz ama biraz nezaketli dinlemek, değil mi? Cevap vermeden önce küçük bir soru sormak belki. Sen neden böyle düşünüyorsun gibi. Çünkü iyi bir tartışma kimin yüksek sesle konuştuğundan ziyade birbirimizi ne kadar anlayabildiğimizle ölçülür. Ama anlamaya fırsat vermeden bazen tartışmaya dalıyoruz. Belki de sabrımız kalmadı. Ne bileyim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: bana ne ya?
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Dünya Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Merhaba, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu. Güzel şarkılar devam ediyor, sohbetimiz devam ediyor. Peki beni duyuyor musunuz yoksa gerçekten dinliyor musunuz? Çünkü duymakla dinlemek arasında bir fark var biliyorsunuz. Tıpkı internette bir şeylere bakmakla gerçekten bilgi edinmek arasındaki fark gibi bir şey bu. Düşünsenize bir konuya merak edip dalıyorsun internete, karşına 5 farklı insan tipi çıkıyor. 5'i de başka şey söylüyor. Üstelik hepsi kendinden o kadar emin ki. Biri ekonomi anlatıyor, biri sağlık, bir başkası ilişkileri. İnsan ister istemez düşünüyor tabii hangisine inanacağız. İşte burada küçük bir ayrıntı var ama. İnsanın kendinden emin konuşması söylediklerinin doğru olduğu anlamına gelmez her zaman. O yüzdendir önemli konularda kaynağa bakmak gerekliliği. Artık mesele bilgiye ulaşmak değil biliyorsunuz. Günümüzde en kolay şey bilgiye ulaşmak, hem de çok hızlı. O bilgi kalabalığının içinden doğru olanı bulabilmek asıl mesele.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Britak'ı ileriye götürür. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Şarkılarla aranız iyidir diye tahmin ediyorum. Şu an bizi dinliyorsanız aksi düşünülemez. Peki bu şarkılar arasında bir fon müziği seçseniz, hayatınızın fon müziği olsa hangisini seçerdiniz? Evet, hayatımızın fon müziği değişiyor sanki, değil mi? Eskiden daha rahat kurduğumuz bazı cümlelerin yeri başka cümlelerle değişmeye başladı, değil mi? Yıllar geçtikçe bunu fark ediyoruz. Mesela hadi yapalım yerine bir dakika önce bir hesaplayalım demeye başlamış olabilirsiniz. Bunda aslında korkacak bir durum yok. Değişiyoruz biz de, hayat gibi. Bir ev değiştirmek, yeni bir işe başlamak, sonra bir büyük alışveriş yapmak mesela, bu da olabilir. Artık yalnızca istediğimize bakmıyoruz. Şartlar, yarın, değil mi? Yarını da ölçmek, biçmek lazım. Sonra olabilecekleri düşünüyoruz. Aslında anlaşılır şeyler bunlar. Ekonomik koşullar değişiyor, belirsizlikler artıyor. Hayat değişiyor özetle, ama burada önemli bir ayrım var. Tedbirli olmak başka, korkudan adım atmamak bambaşka şeyler. Gerçekler böyle değil. Hayatın bütün risklerini ortadan kaldıramıyoruz. Ama o riskleri anlayıp daha sağlam kararlar verebiliyoruz. O halde tekrar soralım. Biz bunu yaparken hayatımızın bir fon müziği olsaydı sizin şarkınız hangisi olurdu?

0: reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

0: tam 80 yıldır. Mutlu akü bir
1: numara. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde dikkatler bugün Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İngiliz Aston Villa'yı konuk edecek. Maçın hazırlıkları bugünkü antrenmanla tamamlanacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Fenerbahçe tarafı ise EuroLeague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ön dizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

Mutfaktan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bana...

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana...

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Ekim Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Fon soruşturmasında eski Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu hakkında da tutuklama kararı çıktı ve toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı telefonunda 100 milyon lira kaybettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özel fon soruşturmasıyla ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi, bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü aktardı. Öte yandan mecliste bugün dikkat çeken bir görüşme yaşandı. MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Anlık bir kahve ziyareti olduğu belirtilen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür ettiği öğrenildi. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon geldi. 5 belediye görevlisi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. 30 Temmuz'da gerçekleşen ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Ankara merkezi 39 ilde yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 kişiye gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, şüphelilerin 6,5 milyar liradan fazla para trafiği bulunduğunu aktardı. Sanaa-Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor. Husiler Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı daha düzenledi ve dünden bu yana toplam ölü sayısı 18'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda saldırılar hakkında konuştu. Erdoğan saldırıları kınadığını aktardı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul, Ankara ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: EMA Sigorta risk haritasını sunar.
3: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
4: Ama dememek için EMA Sigorta.
2: EMA Sigorta risk haritasını sun.

13 Ekim ve Salı haftanın ikinci günü saat 16 itibariyle başladı yayınımız. Herkese merhaba. Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatinizde hafta içi her gün 16-18 saat olduğu gibi ve 24 saat olduğu üzere en sevdiğiniz şarkılarla bazen eğlenceli, bazen tempolu, bazen hüzünlü, dinlendiren alternatiflerle eşlik edeceğim ve gündemde konu başlıklarımız olacak. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Özellikle büyük şehirlerde yağmurun trafiğe etkisi daha yoğun bir trafik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla da stressiz, keyifli bir yolculuk trafikte olan herkese diliyorum. Ayrıca iyi gelecek şarkılara da Manifest ve Toz Pembe ile devam ediyoruz.

0: Dırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj yapar ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Media Mart epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel...

0: Club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'leri bana.

Her hafta Cuma günü sinema severler için yepyeni filmler, alternatifler izleyiciyle buluşuyor. 2026 yılı itibariyle çok önemli yapımlar izleyiciyle buluştu. Çok önemli oyuncu kadrosuyla o yapımların da yer aldığı ve hafta sonu en çok izlenen filmlerde ilk 5'e göz atalım. İlk 5'te önceki Cuma izleyiciyle buluşan yepyeni hafta sonunda 3 film var. Hemen ilgi gören o filmlerden biri Diğer Anne yapımı. Cuma günü vizyona eklendi. Hafta sonu en çok izlenen filmlerde zirveye yerleşti. Resident Evil'ı geride bırakarak bir numarada en çok izlenen filmlerde hafta sonu itibariyle Diğer Anne filmi var. İkinci sırada Brad Pitt'in muhteşem oyunculuğuyla ikinci haftasında Vahşinin Kalbi filmi var. En çok izlediğimiz filmlerde üçüncü sırada ise dördüncü haftasında zirvedeki yerini üçüncülüğe terk eden Resident Evil filmi var. Dördüncü sırada Soy ilk haftasında en çok izlenen filmlerde dördüncü sırada. Beşinci sırada da Ateş filmi ilk haftasında en çok izlenen filmlerde beşinci sırada yer buldu kendine. Hafta içi bu yağmurun da etkisiyle sinema severler için ilk beş filme bir göz atmış olduk. Şimdi Mela Bedel, iki tas çorba. Gözler.

0: başından.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci karşılaşmalar bugün itibariyle başlıyor ve bu akşam saat 22'de de temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile mücadele edecek, ikinci karşılaşmasına çıkacak. Temsilcimize başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam da Fenerbahçe Aston Villa ile mücadele edecek, yarın akşam saat 22'de. Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim bir kez daha. Ayrıca Avrupa Ligi, Konferans Ligi karşılaşmalarıyla da ilgili detayları önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edeceğiz. Poise ile Başımda Belalar, Kral Pop Radyo'da.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
3: benim. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata.
4: İşinizin başında siz...

Yeni eğitim öğretim takvimiyle birlikte bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle okul saldırıları sonrasında çok daha önemli tedbirler alındı. Güvenlik başta olmak üzere. Beraberinde de yeni bir proje üzerinde yol alınmaya devam ediyor. Şefkat Kalkanı projesi. Bu projeyle birlikte hem okul güvenliği hem aileye de eğitimi kapsayan geniş çapta bir düzenleme, bir yol haritası belirlenmiş oldu. Zorbalıktan okul saldırılarına, okul içerisinde çok daha güvenli bir sürecin yaşanmasını sağlamaya kadar bu önlemler eğitim öğretim programı içerisine adım adım entegre edilmeye devam edecek. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı Milli Eğitim İstatistikleri var. 2025-2026 verilerine göre ülkemizde kaç okul, kaç öğretmenimiz var? Birazdan bu kapsamda yapılan çalışmayla ilgili verileri paylaşacağım. Şimdi Kral Pop Radyo'da biz Mabel Matiz dinleyelim.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı. Ama dememek için EMA Sigorta. EMA Sigorta.

Az önce bahsetmiştim, Milli Eğitim Bakanlığımızın Milli Eğitim İstatistikleri verisi altında paylaştığı örgün eğitim 2025-2026 verileriyle ilgili. Ülkemizde örgün eğitim kapsamında 75.012 okul var ve 17.704.308 öğrenci eğitim görüyor. Eğitim sisteminde görev yapan öğretmenimizin sayısı ise 1.170.320 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca okul başına düşen öğrenci sayısında ilkokulda bir okulda 216 öğrenci, ortaokulda 274, orta öğretimde ise 346 olarak belirlenmiş. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ilkokulda 17, ortaokul 13 ve orta öğretimse 12 olarak belirlenmiş. Okullaşma oranı dediğimiz, yani en çok öğrencinin olduğu yüzdelik dilime bakıldığında 6-9 yaş arasında ilkokul çağındaki öğrenci oranında %98.5'lik bir oran var. Ortaokul %98.1, orta öğretim dediğimiz yani 14-17 yaş grubu %87.1 olarak 2025-2026 verilerine göre paylaşılmış durumda.

Cüzdandan kampanyaya katılan Akses'le 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'yi bağlan hayata.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
11: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

Geride bıraktığımız hafta sonu tam bir yaz havasını yaşadık. Birçok ilimizde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde güneşli, yaz sıcağı diyebileceğimiz bir havaydı. Yeni haftayla birlikte zaten beklediğimiz havaların soğuyacağı, yağışların başlayacağı bugün belli etmeye başladı kendini. Yarın pik yapıyor olacak. Hafta sonuna kadar, hafta sonunda dahil olmak üzere havada yağışlı, kapalı ve hava sıcaklarındaki düşüşü üşüyerek hissedeceğimiz günleri karşılamış oluyoruz. Dolayısıyla da bu tip hava değişimlerinde bahsettiğimiz gibi lütfen bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu kontrol ederek giyimimize özen gösterelim. Ve bugünlerde çokça hastalığın da konuşulduğu ve salgın hastalıkların en yoğun olduğu dönemlerde beslenmemize dikkat edelim. Salı günündeyiz ve günün akşamına ilerliyoruz. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile Kral Pop Radyo'da En İyiler devam ediyor.

13 Ekim ve bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz, doğum gününüzü kutluyoruz ve tabii ki şarkılarımızı hediye ediyoruz. Bu arada yepyeni müzik haberlerimiz var. Hep bahsettiğim gibi kralmüzik.com.tr'den detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Listelerimize yeni müzik haberlerini, etkinlikleri ve diğer detayları. Ama bir detay var ki sevgili Manifest ilk global şarkılarını yayınladılar ve yayınlar yayınlanmaz da. Tabii ki ülkemizde çok büyük ilgi görmeye devam ediyorlar ama globalde de başarıyla yollarına devam ediyorlar. 16 Ekim'de de İngiltere'de Wembley'de izleyicileriyle buluşuyor olacaklar. Konser biletleri de bitmek, tükenmek üzere bu arada. Manifest'e de globalde başarılar dileyelim. Bir nevi tabii ki müzik endüstrisi için ülkemizi temsil ediyorlar. Kral Pop Radyo'da Sibel Can ve APO ile Kıyamam var şimdi.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede
1: bir kişi daha son kullanıyor, son kullanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

0: Bağcı. Her güzele bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Fiyat'tan da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'yi bana hayata.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max. Sizin

Bu hafta ülkemizi Avrupa'da temsil eden Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor'umuzun maçları var. Bu akşam Galatasaray Barcelona ile Şampiyonlar Ligi ikinci karşılaşmalarında mücadele ediyor olacak. Akşam saat 22'de başlayacak mücadele. Galatasaray'a Barcelona karşısında başarılar dileyelim. Bu akşamın futbolda programı, en önemli programı bu. Veda zamanı geldi. Yarın saat 16'da hafta ortası şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Bugünlük hoşça kal.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde artık dikkatler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22'de. Devler Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk galibiyetini İngiltere'de arayacak. Sarı lacivertlerde Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe tarafın Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadelenin düdüğü saat 20.45'te çalacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

0: yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Merhaba milletim, Bay J benim adım. Kral Pop Radyo'nun has elemanıyım. Çok da önemli bir şey değil artık has eleman olma. Artık bir şirket için bu zamanda ucuz olmak birinci kriter. Size müthiş bir sürprizim var. Aynı zamanda ucuzum. Aa evet, hani içinize dert olmasın. Hani böyle has eleman değilim diye şirketten ayrılır mı falan, yok öyle bir şey. Buradayım, ucuzum, herkes mutlu. Ben bile alıştım bu geçim durumuna. Yani yeni prensipler edindim. Artık para harcamıyorum. Harcamıyorum. Yani milletin ağzında bazı sevmediğim laflar var. Oğlum 1500 lira para mı bugün falan gibi. Benim üst sınır harcama kotam 1500 şu anda. Kötü olan şu, o kadar az birikim yapabiliyorum ki yatırım yapmak için yapacak yer bulamıyorum. Herkes de toprak al, toprak al deyip de dedim ki kendime, Bayce küçük başla, oradan devam edersin. Dün iki büyük paket torflu, gübreli 20 kilo toprak aldım. Ama sonra düşündüm, evim zaten benim. Bu toprağı bana ait olmayan bir yere koymam lazım dedim. Hani yeni toprak al, dış kapının önüne koydum. Ancak anladığım kadarıyla dış kapının önü, yani sokak, Türkiye'ye ait. Olduğundan ötürü belediye sabah kaldırmış saksıyı. Benim o 20 kiloluk torflu vatan toprağım şu anda muhtemelen belediyenin kavşağında kırmızı çiçekleri fonluyor. Evet. Ay, fon demeyecektim, çok özür dilerim. Ay. Yani kamulaştırıldı toprağım. Helal ediyorum. Helal ediyorum. Karım da içeriden sesleniyor. Hayatım, hani bizim o geleceğe dönük arsa yatırımı ne oldu diyor. Sorma. Sorma. Belediyeyle imar barışında makro seviye, pardon, belediyeyle yeşil alan projesinde anlaşamadı. Kamulaştırma kurbanı olduk deyip mülksüzlük savunması yapıyorum ona. Tamam, o 1500 lirayla gidip ne yapacağım? Yeni nesil kahvecilerden birine giremezsem. Bir kere sakallı çocuk bana şey diyor. Efendim, Etiyopya'nın kuzey yamacından etik davranılan işçilerin çalıştığı tarlalardan elle toplanmış çekirdeğimiz var. Bardağı 800 lira. Dediği zaman benim içimden ne demek geliyor biliyor musunuz? Ondan istemem de. Acaba elinizde kırbaçla çalıştırılıp aç bırakılmış ve akşamları tarladaki bir çukurda uyuyan, kötü muamele görmüş elemanların topladığı kahve olarak elinizde ne var acaba? 200 liraya. Son zamanlarda aktivite olarak marketlerin aktüel ürün kataloglarını inceleme çılgınlığına dadandım arkadaşlar. İşte ya bir zamanların böyle devi fas fakir oldu. Bak ne var. Çarşamba akşamı eve bir geliyor mesela, heyecan tavan yapmış. Karıma diyorum ki müjde hayatım, yarın sabah markete ucuz tavan boyasıyla indirimli plastik süzgeç geliyor. Sabah 8.30'da kapıya pusu kurmamız lazım. Hadi Duygu. Tamam da bir tanem diyor, tavan boyamız son derece iyi durumda, bir sürü süzgecimiz de var. Konuyu saptırma kadın. Rahmetli babam derdi ki, fırsat buldun mu yapıştıracaksın. Malın mahiyeti önemli değil. İşte millet hafta sonu Maldivlere kaçma planı yapar. Türkiye'nin en ünlü radyo şovmeninin karizmaya bak. Ya. Aslında siz üşengeç olmasanız her şey düzülecek hayatımda. Biz mi Bayce? Ne istiyorsun bizden Bayce? Ya altı üstü yapacağınız birkaç milyon kişisiniz. Birer mektup yazıp işte bu adamın maaşını arttırın deyip bizim İK'ya yollamak. Bu kadar yani.
1: Biz yazdık diye mektubu yapacaklar mı ki Bayce Ezam?
0: Hiç sanmıyorum ama hiç denememiş olmaktan iyidir. Yani bir bu kaldı çünkü. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bayce yayında. Ayrılmayın.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
5: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Geçici Yiğit Akı ileriye götürür.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Herkese merhaba. Kral Pop Radyo'da akşam şovu ve Bay J sunuyor. Bu şekilde kendi kendime anons edip kendimden üçüncü tekil bahsetmek benim hoşuma mı gidiyor zannediyoruz. Ama şirket seni sunacak birini alırsak maaşının bir kısmını ona vereceğiz dediler. Durun dedim. Durun, daha fazla devam etmeyin. Yani kendi kendime sunuyorum diye yılın ego manyağı seçilsem bile ben kendimi sunmaya devam edeceğim. Şu maaştan bir kuruş daha eksilirse hayatla bağım tamamen kesilecek. İstemiyorum. Hatta kimin ne düşündüğü umurumda değil. Abartacağım da abartacağım. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Evet. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kuantum evreninin pırıl pırıl parlayanı, aziz vizyonerleri, biraz dinleyene de yağ bal lazım. Tam şu anda bu kutsal frekans altında insanlık tarihinin en büyük, en radikal, en sarsıcı ruhani yüzleşmesine tanıklık etmek daha abart ya. Niye gülüyorsunuz ki? Bitmedi. Bitmedi. Tarih kitaplarını çöpe atın. Çünkü birazdan bu mikrofonda şakalarını yapmaya başlayacak olan o muazzam varlık Bay J sadece mikrofon dünyasının has elemanı değil, aynı zamanda bu yüksek enflasyon çağında şirkete en az masraf çıkaran, diğer yanda şirketteki üstünde Kral Pop yazan promosyon kupaları bile evine götüremeyecek kadar asil bir birey. Karşınızda nesiller boyu dilden dile aktarılacak o ucuz ama havalı şovun mutlak sahibi, aslında en bereketsiz vizyoneri, elektrik faturası

0: Lisanım iyidir millet. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyordum. Shakespeare anlatıyor hoca. Sonra araştırdım, bu adam literatüre 1700 yeni kelime kazandırmış. Ve böyle abartılı abartılı nasıl bahsediliyor? Oğlum çok mu zor kelime uydurmak? Karım her İngilizce şarkı söylediğinde yapıyor zaten onu. Rushton Free, Christian Rock. Yeah, Barton, Barton, Garton. Arada Barton falan geçiyor. Böyle anlamıyorum. Ben de sokayım literatüre yeni laf. Al, Fingo. Bayce ne yaptın? Baba Fingo diye bir laf var zaten. Yelken direğinin en üstü. Sizce ben bunu bilemeyecek kültürsüzlükte biri miyim Allah aşkınıza? Yelkende madalyalarım var benim ya. Yelken direğinin en üstü Baba Fingo. Ancak ortası düşünülmemiş. Babayı kaldırdım, Fingo kaldı. Yelkenin en altına ne diyeceğiz Bayce o zaman? Kokoroşko. Ne alaka Bayce? Kral hesap mı vereceğim? Shakespeare size mi danıştı 1700 kelime eklerken, sallarken? Mabadundan. Oh, adam 16. yüzyılda Londra'da oturmuş. Tüy kalemi hokkaya bandırıp bandırıp olmak ya da olmamak diye böyle felsefi iki tane kelime uydurdu diye dünyayı salladı. He? Garip olan kimse de şey dememiş. Kanka ne diyorsun oğlum? Olmak ya da olma. Bir de işte bütün mesele bu. Gelsin o Shakespeare denilen gafil. Bugün şu Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda her akşam canlı yayında kısıtlı bir kelime hafızasıyla, rütük kurallarında uymak kaydıyla okey masası sosyolojisinden Cihan Harbi çıkarsın da göreyim bakalım. Hadi bakalım. O adam 1700 kelime türetmişse ben de burada mikrofonda 50 bin tane absürt insanlık ikilemeni sıfırdan tasarlıyorum, tamam mı?
1: Bahçe, bütün bunları bize niye anlatıyorsun?
0: Kıymetimi bilin diye. Bir de her gün anlatacak yeni bir şey bulmak zor oluyor.

0: Selam millet, ben Bahçe. Salı akşamınızı renklendirmek için buradayım. Ancak salı akşamınız zaten hali hazırda renkliyse az önce söylediklerimi unutun gitsin. Hemen bir örnekle açayım, neden olmaz. Şimdi babacık 12 kilo vermiş, iş yerinde zam ve terfi almış ve uzun süredir peşinden koştuğu insan kaynaklarındaki güzel kızla beraber çıkmışlar şirketten. Arabada beni dinliyorlar. Kral, ben senin akşamını daha fazla renklendiremem. Benim de kapasitem bir yere kadar. Ben bu programı kendisini ağlatıp gülenlere, dolmamış çilelere, yaşanmamış dertler ve hasret çeken gönüllere sunuyorum. O zaman ne diyoruz? Batsın bu dünya. Durun, battı zaten. Battı zaten, uzatmaları oynuyoruz. Herkes yerine geçsin, şakalarıma başlıyorum. Haydi, haydi.
1: Bayşe, sence dünya neden battı?
0: Ha, soruya gel. Bizim yüzümüzden, yemin ne yüzden bilince? Hırs, hasetlik, açgözlülük, kıskançlık, nefret, sinir, öfke. Kimin ne işine yaradı ki bugüne kadar? Ha? Sözüm meclisten dışarı tabii, sizi severim bilirsiniz. Yani insanoğlundan genel olarak bahsediyorum.
1: Bayşe ama tatlı dillisin ha. İnsanlığa dil uzatıyorsun, bizi hariç tutuyorsun çakka.
0: Ah, teşekkürler. İltifat olarak kabul ediyorum. Yani 36. yayın yılımda nasıl hala yayındayım zannediyorsunuz? Onu da bırakın, son evliliğim 7. yılına girdi. Benim artık yeni taktiklerim var hayatla ilgili. Abi, nedir o taktikler biliyor musunuz arkadaşlar? Dinleyin bak, 36 yıllık şovmenlik birikimimi tek bir cümleyle özetliyorum. Asla haklı çıkmaya çalışmayacaksınız. Eski yıllarda salonda eşlerimle tartışırken zannediyordum ki böyle mantıklı argümanlar sunarsam, sosyolojik analizler yapıp yıllarca dirsek çürüttüğüm üniversite hayatımda edindiğim birikimleri de üstüne katarsam bu mücadeleyi kazanırım. Ne büyük saflık. Sonra yeni taktik geliştirdim. Mesela eşim kapıdan girip salondaki halının rengine gıcık olduğu an hiç itiraz etmeden direkt kollarımı iki yana açıyorum. Haklısın hayatım. Bu renk bu odayı tamamen negatif bir sarmala sokuyor. Yo yo yo yo yo yo yo yo. Halıyı senin beğenip satın almış olman hiçbir şeyi değiştirmez. Sen de insansın. Bir beğenirsin bir beğenmezsin. Fikir değiştirmeme borcun, yani bugün sevdiğin halıyı yarın yakmak istememe borcun yok kimseye. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi hemen gidip kendimi halıyla beraber balkondan aşağı atıyorum. Senin için rahat olsun. Kadın savunma mekanizması karşısında kala kalıyor. Dur ya, saçmalama, alt tarafı halı dedik diye beni teselli etmeye başlıyor. Hayatta kalma dehası budur arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Dışarıda radyoya insanoğluna laf uzatıp çakal damgası yersiniz. Havada 1500 gezer ama o evin kapısından içeri adım at. İşte o şanlı kariyer bir saniyede hanım ne derse odur teslimiyetine dönüşür. Huzur lazım çünkü. Tabii yayınlarındaki başarımın sırrı bu. Sürekli evli olmak. Hadi. Böyle bir alttan alma, herkesin ağzına bir parmak bal çalma becerisi başka türlü kimse de gelişemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Karını hoş tut, kaynananı hoş tut, kayınpederi hoş tut, ağzına göre konuş. Annene tolerans, dayına borç ver. Size sunduğum program tatil, tatil benim için. Sizi hoş tutmak benim için dünyanın en kolay şeyi. Varsın herkes bana kılıbık desin. Desin mi? Desin. Varsın cemaat arkamdan gülsün. Gülsün mü? Gülsün. En azından. Akşam yastığa kafamı koyduğumda kavgalardan sıyrılmış olmanın verdiği o eşsiz huzurla kesintisiz bir uyku çekiyorum kral. Hayatla ilgili en büyük, en bütçe dostu taktik bu. Gerisi tamam, uzatmaları oynamak. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz.

Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
8: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'de.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.

0: elinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Buonasera Türkiye. Ne haber millet? İyi akşamlar diliyorum Türkiye. İyi akşamlar. Ben Bay J, Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. 8. yayın yılım bu kanalda. Kısmetse dünya ortasından karpuz gibi ikiye çatlamazsa büyük ihtimal denden içinde Nisan ayının 1'inde 9. yılıma başlayacağım. Ancak birkaç dinleyicimden hala bazı negatif mesajlar gelebiliyor. Siz yabancılar işimizi alıyorsunuz elimizden diye yazınca. Şimdi kankacığım, robotlar ve yapay zeka ilk başladığı günden itibaren 2030 yılına kadar 92 milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor. Biz Türkiye'de 12 İtalyanız. Yani düşmanını doğru belle kral, ben dostum, en azından etten kemiktenim, anladın? Laf dinliyorum filan. O zaman toparlayalım. Göçmenler ve robotlar işleri çalıyorsa buna göre benim öngörüm sıradaki savaş yabancılarla robotlar arasında olacak. Emeklilik savaşları gibi, maaş savaşları gibi. Ve sizi bağlayan da hiçbir durum yok. Tamamen bizim aramızda. Ya işin şakasındayım. Yazan da şakalaşıyor zaten. Beni bağrınıza bastınız. Her zaman minnet duydum. Her zaman. Evliliğe hiç uygun olmayan birine 3 gelin verdiniz bu memlekette. Her şeyden önce... Yok bu herif yapamaz, beceremiyor demediniz. 3 gelin, 3 kayınvalide, 3 kayınpeder bahşettiniz bana. Allah razı olsun. Yakın ve geniş aileleriyle en az 500 kişiyle akraba oldum Türkiye'de. Daha ne isteyeceğim?
1: Görüşüyor musun Bay J mesela ilk eşinin dayısıyla hala?
0: Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İlk karımla ilişkim zaten dayısıyla fazla takıldık diye bitti, biliyor musunuz? Evet. Bu yüzden uzak duruyorum, yanlış anlamayın. Yoksa Ferhat çok tatlı adam. Tam alem adamı, tam alem adamı Ferhat. Aile bağlarının bir kısmını seviyorum. Bir kısmına son derece tepkiliyim. Bir soru sorayım size. Sizce benim... Eşimin eniştesinin bacanağının kızının düğününe gitmem için herhangi bir neden olabilir mi bu dünyada? Bir sebep olabilir mi? Altın götürmek dışında. Karımın amcasının yeğenini okuldan almam için bana bir sebep söyle. Bir sebep söyleyin. Ne biçim aile bağı bu? Dayıyı sevmiştim ama. Yani kadınla yaşadığım aşktan çok dayısıyla kurduğum o halı saha kıraathane sarmalı... Bu yüzden bitti yani. O kadar çok takıldı ki bir süre sonra eski eşim şey demişti. Ya siz ikiniz evlenseydiniz bari. Ha benim bu ilişkideki ne yapıyorum ben burada? Biz neyiz? İsyan bayrağı çekti. Ben de ilk evliliğim, daha tecrübesizim. Öyle dile bal çalma falan, dudağa hiç öyle bir şey. Kadın dedim, o zaman dayından daha ilgi çekici olsaydın. Daha iyi faaliyetlerle gelseydin. Bana sana düşseydim dedim. Haklı olarak ayrıldı benden. Evet, evet. İşte bu yüzden... Tekrar ediyorum beyler, düşmanınızı doğru belleyin. Asıl tehlike aramızdaki İtalyan robotlar ya da yapay zeka değil. Asıl tehlike evlendikten sonra seninle evdeki kadından çok daha abartılı şekilde vakit geçirmek isteyen o tam alem adamı kayınço kadrosu. Anladın? Dikkat et.
1: Ama Bay J, benim kayınçom çok efendi adam, müthiş bir insan.
0: Ya ben demiyorum ki benimki berbat biriydi. Sadece herkese göre biri değildi. Ben de belli ki yoldan çıkmaya aşırı müsaittim. Hayır, çıkıyoruz dışarı. Hiç demiyor ki whoop enişte yengeme ispiyonlarım falan. Aşırı liberal bir bireydi. Attı. Kral Pop Radyo burası. Lütfen ayrılmayınız. Lütfen. Kavuşmadan.

0: Net gündem.
1: 13 Ekim Salı akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette yeni partinin fon iddialarına Bakan Göktaş'tan yanıt yazıyor. NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına tepki gösterdi. Büyük iftiralara maruz kaldık dedi. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler diyen Göktaş, muhalefet işi sulandırdı ama ben hemen suç duyurusunda bulundum. Hukuk önünde bunun hesabını sormaya devam edeceğim. Ben bunlardan korkmuyorum. Ben kendi geçmişleriyle baş başa bırakıyorum. Bunları bilerek ve isteyerek yaptılar ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bir sıcak gelişme var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan fon kurulu 5. toplantısını da geçtiğimiz dakikalarda bitirdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ana dek 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira üzerinde ödeme yapıldı. 34.1 milyar liralık tutarında hafta sonuna dek ödeneceği aktarıldı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşette AK Parti umduğunu bulamadı yazıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek amacıyla olağanüstü toplandı bugün. Seçimi 3. turda 47 oyla CHP'li Gülşah Yıldırım Genç kazandı. TRT Haber'e bakalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Net gündemde sıradaki durak Habertürk. Gündemde Enver Altaylı Osman sınavı tehdit ettirdi yazıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aksu sınavdan dizinin formatını değiştirmesinin ya da projeyi bırakmasının istendiğini iddia etti. Habertürk'te Megakent İstanbul için de bir başlık var. Yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırmasıyla İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında

İstanbul genelindeki yoğunluk şu sıralarda %87'lere ulaşmış durumda. Avrupa yakasında Şişli, Bağcılar ve çevresindeki ana arterlerde yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında da Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Pendik çevresindeki güzergahlarda da trafik akışı oldukça yavaş ilerliyor. Net gündemin bugünkü kapanışı sondakika.com'dan. Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kıyafet kuralları kapsamında başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara girişi yasaklandı. Olayın yankıları sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye başörtüsü konusunda çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum. Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin şeklinde bir açıklama paylaştı CHP Genel Başkanı.

0: spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde artık dikkatler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22'de. Devler Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk galibiyetini İngiltere'de arayacak. Sarı lacivertliler de Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe tarafın EuroLeague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadelenin düdüğü saat 20.45'te çalacak.

Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Kral Pop Radyo'da Bay J. Hayatta hemen her şeyi yapmış, çok şey bilen biri. Ama kimse bugüne kadar suçlayabilecek kadar delil toplayamadı. Şimdi devam etmemiz gerekirse, ki gerekiyor. Şimdi ne beni çileden çıkaran onu anlatayım size. Şimdi bu kızlar, kadınlar, yani kimlik sormuyorum. Zaten erkek olmayan, çok beğendiğim cinsten olan kişi anlamında alabilirsiniz bunu pek. Bazen ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kızlar gecesi yapıyorlar. Kız arkadaşlarıyla birlikte felekten bir gece için mekan mekan veya tek mekan. Benim onlardan bir ricam var. Eğer evli, nişanlı veya biriyle ciddi olarak çıkıyor durumdaysalar, lütfen bunu ifade eden bir sembol taşıyabilirler mi? Yüzük, şapkalarına bağlı bir flama, bluzlarının rengi. Çünkü ben gidiyorum. Bir içecek bir şey ısmarlatıyor. Niye ısmarlıyorum biliyor musunuz? İleride, yakın gelecek. O gece. Beni sevsin diye. Aldın. Yani ben orada ya halı sahada futbol oynadığım kankalarımdan biri olmanı istemiyorum, beklemiyorum. Seninle yemek yemek istemiyorum. Kendi hayvanımı kendim avlayıp kesebiliyorum. Kesip pişirebiliyorum. Sev beni istiyorum. KSSP. Kısa süreli sevgi paylaşımı. Öyle ya, ama neden birbirimizi iyice tanıyıp nefret etme riskini alalım ki? Evli bile değiliz. Anladın? Ama ne oluyor? Konuşmanın bir yerinde birdenbire gerçekten mi? Biliyor musun? Nişanlım da böyle düşünüyor ve çok kızıyorum gibi bir şey. Bence bunun yasal olarak bir suç olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani dolandırıcılıktan tutuklatabilmem gerekiyor. Peki bugün akrabalık ilişkilerinden yayında biraz fazlaca bahsettim. Sizlere müthiş bir liste getirdim. Kayınvalidenizin gözüne girmenin yolları. Evet. Gelinlere önerilerde bulunan bir köşe yazarı, kayınvalidenize yağ çekmenin, gözüne girmenin yollarını sıralamış hanımlar. Özel günlerde çiçek yollayın diyor. Doğum gününde, evlilik yıl dönümlerinde, anneler günü gibi günlerde. 2. Düzenli olarak arayın. 3. Nasihat isteyin. 4. Övgüye bayılırlar. Oğlunun ne kadar harika biri olduğunu, bir anne olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığını falan söyleyin. 5. Görüntüsüne iltifat edin. Hepsine eyvallah da düzenli olarak arayın. Çok can sıkıcı değil mi arkadaşlar? Zaman geliyor kendi anneni arayasın gelmiyor. Alo? Gelin yine mi sen? Kaynananın gözüne girin listesini falan mı dinledin Bay J'nin programında sen? Ay yeter. Kulağıma alçıyı aldın. Alo anne? Oğlunuz çapkınlığını sizden mi aldı? Babasında. Alo, kaynanacığım. Sizden temizlik önerisi alacaktım ama siz de benim kadar pasaklısınız. Dur, ben kendi anneme... Dur. Bakın, şimdi bu anonsu şu şekilde kapatacağım. Bazılarınız üzülebilir ama size durumu izah edeyim. Ne kadar yağ çekerseniz çekin kayınvalidenize, işe yaramayacak. Ondan oğlunu aldınız.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bana hayata.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
12: Bambim var benim.
13: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
14: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
13: 2 numara.
15: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
16: Skoda servisim, beni anlarsın.
13: 1 numara.
17: Daha
13: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
18: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
19: ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
20: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
21: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Doğa Akü.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya

millet iyi günler, iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler. Salı akşamı 13'ünü mü bulduk ayın? Vay be. Kral Pop Radyo'da canlı cap canlı Bay J tecrübesi. Yine bu akşamda hizmetinizde olan harika ekibiyle radyo dünyasına renk katmaya çalışıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlar da hoş geldi. Siz yokken 500 şanslı dinleyiciye otomobil hediye ettik. Hem de sürücü yanı koltuğunda çok güzel insanlarla. Yarın daha erken açmayı ihmal etmeyin Bay J Show'u. Olur mu canım? Tamam, peki. Şimdi sözüm meclisten dışarı diyerek başlayacağım bir konu var. Çünkü bahsedeceğim kitle beni çok küçük bir çabayla erik pestiline çevirebilecek güçte. Vücut çalışanlar, bodybuilderlardan bahsedeceğim onun için. Evet. Şimdi ben şahsen yapmıyor olmama rağmen ve anormal tiksinip itilmeme rağmen spor yapılmasından yanayım. Yemek yenmesinden yanayım ben. Kadın erkek ilişkinden yanayım. Ama hepsinin aşırısı sağlıksız oluyor. Anlatabiliyor muyum? Spor salonlarında bazen böyle dünyadaki bütün kasları toplamış insanlar görüyorum. Ya diyorum kendi kendime, herhalde Vikingler zamanından savaşçılar geri gelecek. Ve sadece bu insanlar kendilerini koruyabilecekler. Evet. Bir de en korkuncu ne biliyor musunuz? Vücut büyüdükçe kafanın boyu aynı kalıyor ya. 200 kilo bench press. 2026-2027'ye girmek üzere forklift icat edileli çok oldu. Ve daha az ses çıkartıyor. Daha az çıkartıyor. Pekala. Kral Pop Radyo'da enerjimiz hiç eksilmeden sizlere hizmet etmek maksadımız biliyorsunuz. Sonbahar için spora başlamak iyi bir sezon deniyor. Havalar soğuyor ve spor salonları daha cazip. Bütün güzel erkek ve kadınlar orada diye yanılmayın yalnız. Evet, belki bir kısım ama onlar da oraya sizin için gelmiyor. Evet, bunu unutmayın. Yeni başlayanlar için değil. Geri kalanı da sizin gibi şekle şemale girmeye çalışanlar. Ama eğlenceli, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Aynı soyunma odasında başka insanlarla vakit geçiyor. Bunun hoşuma gittiğini sanıyorsanız aklınızı kaçırmış olmanız lazım. Gerçekten. Bana kalsa İnsanların vücutlarının şeklini düzeltmeye geldiği bir yerde insanların soyunmalarına kesinlikle izin vermemek gerekiyor. Bence yani en azından diğer üyelerden onay imzası alırdım. Ben zaten hiçbir zaman kimsenin önünde soyunup giyinmeyi, yani bakın gerçekten üniversitede oda arkadaşım vardı. Banyoya girerdik, ayrı ayrı giyiniyorduk. Sonra dedim ki ya bu teklif de biraz fazla olmaya başladı. Ama bunu tersine çevirelim, teklifinin yapmanın kolay bir yolu yok. Yani oda arkadaşım pantolonunu almış, tuvalete gidiyor üstünü değiştirmek için. Hey dostum, neden burada benim önümde pantolonu... Olmaz. Bunu başka bir şekilde halletmek lazım. Başka biri söylesin.

Merhaba millet, burası Türk Saat 6 üzerinden 1, 2, 4, 7, 5 alfa boyu ve gerekli gama ışınlarının uygun koordinasyonu sayesinde size ulaşan Kral Pop Radyo frekans. Bazen şey diye düşünüyorum, biliyor musun? Böyle saçmalıyorum. Bir bilim insanının beni dinlerken şöyle demesini. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Bu adam biraz önce füzyon enerjisinin formülünü söyledi. Aman Tanrım. Yok, ben basit bir adamım. Basit. Basit derken sıradan tipli ama içerik olarak da fena sayılmam. Hani böyle çok çirkin bilgisayar kasaları vardı ama içinde böyle 24 terabayt hard disk, 4000 RAM, 38 çekirdekli işlemcili filandır. Bay J. Bak, kadınlar daha düzgün yaratılmış canlılar. Abi. Alkışlarken de yani ho falan derken abartmayın. Burada erkekleri protesto yürüyüşü falan değiliz. Yaptınız öyle bir şey. Feminist hareket engelleneme falan. Yok, öyle bir şey yok. Sakin. O yan tarafta. Evet. Feminizm Dayanışma Derneği faaliyeti. Pazar günü erkekleri de yollayın Jüpiter'e sloganlı bir yürüyüşleri var. İnşallah. Şakalar bir kenara, ciddiyim. Tanrı kadını yaratırken inanılmaz bir harika yarattı. Güzel, nazik, sevecen, alımlı. Çocuk doğurup büyütebilecek özveriye, özgüvene ve sabra sahip. Hey! Erkekler, vallahi beyler, bütün güzel özellikler kadınlara verince doğal olarak bize de futbol seyredip trafikte kavga çıkartmak kaldı. Bizim suçumuz yok. Kadın erkekten çok ileride. Biz ilişkilerde düşünün daha neredeyiz? Mağara adamı seviyesinde. Kadın! Benim! Kadınlar, sistematik, analitik, sosyolojik, daha sakin, ağır başlı, size sahip olduklarını söylemezler ama bin kat daha güçlü yaşatırlar. Bahişe, istersen pazar günü evini temizleyebilirim. Tabii, neden olmasın? Çok sağ ol, gerek. Neden mi olmasın? Kadın kendine ait alanın sınırlarını çiziyor, yeni alanının sınırlarını çiziyor, görmüyor musun? 10 metre çapında çevrenizin tapu işlemleri yapılıyor. Siz eviniz temizleniyor zannediyorsunuz. Ay, çünkü bir kadın bekar bir erkeğin o leş evini temizlediği zaman bütün diğer kadınlar bunu anlar. Çünkü kadınlar erkeklerden farklı temizler. Her şeyden önce kadınlar toz alır. Biz toz almayız. Her zaman biraz toza ihtiyacımız var evimizde. Ha, yoksa bir yerden bir şey aldığımız zaman tekrar aynı yeri bulup oraya koyacağımızı nereden bileceğiz abi? Öf, boşanmalar çok feci ya. Ben bile boşanabilirim. Hiç belli olmaz yani. Karım da belki bir gün boşanabilir. O da oldu. Çok arkadaşım boşanmanın eşiğinde. Ya da boşanmış. Ya boş harcanan yüzlerce, milyonlarca lira para. Eğlence ve çeşitlilik için harcanabilecek bu paralar. Düğün, gelinlik, diğer ıvır zıbıra gidiyor. Ev kurmak, bilmem ne falan. Bir de boşanma masrafları. Buna kim bir son verecek? Evlilik yerine ne bileyim, artık el sıkışmak falan olmuyor mu? Daha çağdaş, böyle 2027'ye yakışacak gibi yenilik. Ya, eski kız arkadaşlarımdan biri arayıp evlendiğini bana haber verdiği zaman ben sadece tek şu mesajı alabiliyorum. Sen istemedin ama evlenecek bir aptal buldum. Bu anlama mı geliyor? Her neyse. Tamamen ayrıldığımızdan emin olmak istemiş. Kapatalım artık bu defteri diye. Hayatım dedim, senden sonra yaklaşık 200 çok özür dilerim gayrimeşru bir de meyve veren ilişkim, evliliğim oldu. Defterin neresi açık kalmış gibi göründü sana, bana söylesene. Bak şimdi kapatacağım. Tit sesini duyduğun zaman o en zamanda defterin kapandığını sinyalini de verecek sana, tamam mı? Tit. Neymiş, her ay bir kere buluşuyormuşuz hala. Oho! Sık, sana özeldi çünkü, değil mi bu?

Ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Kahve makinesi deyince Vatan.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kazanan sensin. Çocuklarını ve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Sardan El güvencesiyle.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bak.

0: günlerde sevgili dinleyiciler. Bugünkü son anons bu, biliyor musunuz? Evet. Her gün söylüyorum, moralinizi bozmayın. Ölmüyorum işte, bir halt olmuyor bana. Yarın geliyorum gene.
1: İleride geçmişe bakıp hatalarınızı net bir şekilde görmeye çalıştığınız zaman bu programı dinlemediğiniz günler için kendinizi suçlamanızı istemiyorum. Bu yüzden doğru olanı yapmanızı öneriyorum. Ben Bay J, Türkiye Akşam Şovları'nda en iyisi olduğumu söylerken birazcık olsun şüphem yok, tereddütüm yok. Kral Pop Radyo'nun da bana verdiği ekstra güçle bugün akşam saatlerinde özellikle trafikte boğuşan insanların tercih ettiği başka bir sunucu yok. Geçmişe dönüp baktığımda evet ben de birçok hatamı görüyorum. İki tanesi göze batıyor. İlki 2013 yılında ikinci evliliğimi yaptığım düğünüm. İkincisi de bunun üzerinden 10 gün geçtikten sonra ben ne yaptım diye yollarda otomobil kullanırken yanlışlıkla kırmızıda geçtiğim zaman polisin beni durdurup ceza kesmeyip sadece uyardığı için teşekkür babında zorla, ısrarla ittire kaktıra şalgam suyu ikram etmeye çalışmamdır. Bunu kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Gurur duymuyorum ama zaman içinde kendimden çok daha düzgün, çok daha kaliteli bir salon beyefendisi yaratmaya çalıştım. Yani tam olarak aristokrat demek biraz zor çünkü hala sarımsaklı çoban salatasının suyuna ekmek banmak hayattaki en büyük zevklerimden bir tanesi. Ama derinlemesine düşündüğün zaman da aristokratların bunu yapamadıkları için ne kadar zavallı bir hayat yaşadığını da fark edin. İçim rahatlıyor. Ah cemiyet hayatı, ah neler kaçırdığınızın. Tarihte bugün sayfalarına kısaca göz atalım, bitirelim programı. Hindistan'a batıdan ulaşma çabasıyla tarihte bugün yola çıkan İtalyan keşif Christoph Colomb sadece yerlilerin yaşadığı Amerika'ya ayak bastığında bir Doğu Asya adasına vardığını sanmıştı. Aslında ayak bastığı ada Bahama adalarından biriydi. Ve dünyanın yuvarlak olduğunu da ispat etmiş oldu. Dünyanın yuvarlak olduğunu gittiğinde hala tam anlamamıştı ama daha sonra yerli halkı gördükten sonra aylar süren yolculuğunda Dünya Sağlık Örgütü bildiriyor. Dünya çapında müthiş bir insomnia, uykusuzluk problemi yaşanıyormuş arkadaşlar. Söylediklerine göre bütün uykusuzluk çekenleri ucuca bağlarsanız var olan küçücük uyuma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz bu insanların. 1991'de Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov'la diğer cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği devlet konseyi toplantısında KGB'nin lav edilmesi kararı alındı. Allah Allah. O zaman ben son 12 yıldır bu uranyumu kime satıyorum ben yayında ya? Şifreli mesajlarla. İster misin KGB diye bize yalan söylemiş olsun? Aman neyse iş iştir ya, bana ne ya? Ticaret bu, kırılıp dökülmeye gerek yok, anladın? Evet pekala millet, aslında size programımın sonundaki bana ait bu şarkı yerine kendi son bestemi çalacaktım ama müzik direktörümüz izin vermedi. Şarkının adı Gözyaşlarım içkimin içine damlıyordu. Buraya kadar pek bir problem yok ama herhalde ikinci cümleyi beğenmediler. Sümüğüm de peynirin üstüne yapar. İyi akşamlar diliyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinlediniz.

0: güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 6-5-4-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor, somponlanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CB Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CB Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CB Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CB Enerji bayilerinde. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletim

yanıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.